0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doktora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre, 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Plumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Plumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Plumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Mustafa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleri ile Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık alınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen Öykü adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici, 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser, Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken, kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doctora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Bulumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Bulumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Bulumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Staffa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleri ile Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık kalınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen Öykü adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken, kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doktora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Plumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Plumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Plumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Mustafa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleri ile Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tirar Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık alınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen IQ adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doktora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Plumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Plumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Plumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Safa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleriyle Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tirar Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık alınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen Öykü adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici, 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser, Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, ekonomi gündemi ve Arnavutluğu tanıtıyoruz programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edi Rama, 89 yaşında hayatını kaybeden eski meclis başkanı Servet Pullumbi için Tiran'da Ulusal Opera ve Balet Tiyatrosu binasında düzenlenen devlet törenine katıldı. Törende siyasi temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Servet Pullumbi'nin naaşı tiyatronun Fauye salonuna yerleştirilirken kendisi için saygı duruşunda bulunuldu. Başbakan Rama yaptığı konuşmada Servet Pullumbi'nin Arnavutluğun modern siyasi tarihinde önemli bir referans noktası olarak hatırlanacağını söyledi. Başbakan Pullumbi'nin yalnızca Sosyalist Parti için değil, ülkenin demokratik dönüşüm sürecini anlamak isteyen herkes için önemli bir figür olduğunu vurguladı. Onun dürüstlüğü, bilgeliği ve insan sevgisiyle hafızalarda yaşayacağını ifade etti. Sosyalist çevrelerde profesör olarak tanınan Servet Pullumbi, Arnavutluğun geçiş döneminde hem siyaset hem de entelektüel yaşamın öne çıkan isimlerden biri oldu. 1936 yılında Korça'da doğan Servet Pullumbi, yüksek öğrenimini Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı ve edebiyat alanında doktora yaptı. Akademik kariyerinin büyük bölümünü üniversitelerde ve bilimsel kurumlarda geçirdi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, İşkodra'da Luigi Gurekoçi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek Arnavutluğun Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin açık bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede gençlerin ülkenin Avrupa yolculuğunda rolü ve katkısı ele alındı. Bakan Hoca, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sürecin toplumsal önemine dikkat çekti. Bakan Hoca konuşmasında Avrupa Birliği üyeliğinin yalnızca teknik bir müzakere süreci olmadığını belirtti. Bu sürecin eğitimden yargıya, istihdamdan yaşam standartlarına kadar toplumun her alanında köklü dönüşümler anlamına geldiğini ifade etti. Bakan daha güçlü kurumlar ve daha kaliteli bir yaşam için reformların önem taşıdığını söyledi. Arnavut gençlerinin bu süreçte değişimin olduğunu vurgulayan bakan, gençlerin modern ve yenilenmiş bir Arnavutluğun yüzü olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nin gençlere daha fazla eğitim programı, kariyer fırsatı ve sınırlar ötesi işbirliği imkanı sunduğunu belirten bakan, bu fırsatların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Hoca, Arnavutluğun Avrupa geleceğinin ortak bir siyasi ve toplumsal proje olduğunu söyledi. Gençlerin geçmişte diktatörlüğün sona ermesinde oynadığı rolü hatırlatan bakan, bugün de Avrupa Arnavutluğunun inşasında aynı kararlılığının gerektiğini vurguladı. Bakan Hoca, 2030 vizyonun gerçekleştirilmesinde gençlerin belirleyici bir konumda olacağını dile getirdi. Arnavutluğun önemli kültürel miras unsurları UNESCO listesine aday gösterilmek üzere resmi sürece dahil edildi. Doluya, Çeleşya, Girokastır Ulusal Folklor Festivali ve Motimad olarak bilinen bahar ritüelleri için hazırlık çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. Süreç, ülkenin kültürel mirasının uluslararası düzeyde daha güçlü tanıtılmasını hedefliyor. Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Arnavutluk Amerikan Gelişme Fonu arasında bu kapsamda işbirliği anlaşması imzalandı. Hazırlanacak ikinci dosya paketi UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesi ve iyi koruma uygulamaları sicili için gerekli belgeleri içerecek. Bakanlık girişimin Arnavutluğun UNESCO nezdinde görünürlüğünü artıracağını belirtti. Projede profesyonel uzmanlık, bilimsel araştırma ve kapsamlı dokümentasyon çalışmalarına öncelik verilecek. Doluya Arnavut misafirperverlik ritüeli olarak temsili listeye aday gösterilirken, Plis ya da Çeleşe yapım geleneği acil koruma gerektiren miras listesi için hazırlanacak. Gjirokastra Festivali ise iyi koruma uygulamaları siciline aday olacak. Bakanlar Kurulu, Almanya hükümeti ile Viosa Egelbür, Viosa Milli Parkı Havzası'nda yeşil ve kapsayıcı bölgesel kalkınma projesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Resmi gazetede yayımlanan karar, doğanın korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefini kapsıyor. Proje Viosa Milli Parkı çerçevesinde yerel toplulukların ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Anlaşma kapsamında Almanya hükümeti projeye 3 milyon euro finansman sağlayacak. Kaynak, belediyelerinin kapasitesini güçlendirmek, yerel girişimleri desteklemek ve doğa yönetiminde entegre bir model oluşturmak için kullanılacak. Yetkililer, modelin ileride ülkenin diğer bölgelerinde de örnek olabileceğini belirtiyor. Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje, Gieselbinia tarafından yürütülecek. 2026 ile 2029 yıllar arasında uygulanacak girişim, sürdürülebilir turizm yoluyla yeni gelir ve istihdam alanları oluşturmayı hedefliyor. Böylece çevrenin korunması ile ekonomik kalkınmanın birlikte ilerlemesi amaçlanıyor. Projeyle birlikte Arnavutluğun Avrupa Birliği sürecinde çevre başlıklarına da katkı sağlanması bekleniyor. Özellikle çevre politikalarını kapsayan 27. fasıl kapsamında atılacak adımların önemine dikkat çekiliyor. Yetkililer, Viosa Milli Parkı'nın korunmasının ülkenin doğal mirası açısından stratejik değer taşıdığını ifade ediyor. Arnavut müziğinin sevilen geleneklerden biri olan Reteşe Bahar Festivali, 20 yıllık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yoğun hazırlıkların sürdüğü festival, geçmişin nostaljisini modern sahne anlayışıyla birleştirmeyi hedefliyor. Etkinlik, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Festivalin senaristi Genç Salihu hazırlanırken büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Senarist bu yıl sahne alacak 20 sanatçının canlı performanslarla izleyici karşısına çıkacağını belirtti. Yarışma şarkılarının kalite açısından beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen Salihu, güçlü ve rakibet yaşanacağını ifade etti. Festivalin yalnızca bir müzik etkinliğini olmadığını vurgulayan organizasyon ekibi, etkinliğin aynı zamanda kültürel hafızayı yeniden canlandırdığını belirtiyor. Sanat yönetmenleri Şbutim Saraci ve Alfred Kaçınari yönetiminde Reteşe Senfoni Orkestrası ile müzik grubu yoğun prova sürecine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sahne performanslarının son halini alması bekleniyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Eurovision Şarkı Festivali 2026'nın 70. edisyon sahnesini resmen açtı. Böylece Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonlardan biri için geri sayım başlamış oldu. Bu yılın sahnesi yaklaşık 2000 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce kişinin görev aldığı hazırlık sürecinde ileri teknoloji ışık ve görüntü sistemleri kullanıldı. Sahne tasarımında 2000'den fazla aydınlanma cihazı ve binlerce LED panel yer alıyor. İlk kez sinematografik Arri Alexa 35 sistemi kullanılacak olması, yayın kalitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu yıl Arnavutluğu şarkıcı Alice Nan adlı eserle temsil edecek. Alice'in performansının güçlü vokali ve duygusal anlatımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Arnavut izleyiciler yarışmayı Reteşe 1, Reteşe Müzik ve Radyo Tirana üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Ekonomi programı. Değerli dinleyiciler, ekonomi köşemize hoş geldiniz. Arnavutluk, Vlora'da enerji merkezi geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için mutabakat zaptı ile çerçeve anlaşma imzalandı. Bu adımlar enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken ABD ile yakın işbirliği ve komşu Yunanistan ile somut etkileşimi içeriyor. Başbakan Edi Rama ABD ile enerji güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde ortaklığı överken ülkenin enerji portföyünü çeşitlendirmek için yatırım yapıldığını vurguladı. Enerji güvenirliği ile ilgili Etkinlikte yaptığı konuşmada Başbakan Rama yaklaşık 10 yıl önce ülkenin enerji durumunu hatırlatarak bu kaynağın o dönemde kötü yönetildiğini ifade etti. Başbakan 10 yıl öncesine kadar elektrik dağıtım şirketinin iflas eşiğinde olduğunu ve yalnızca devlet yardımlarıyla ayakta kaldığını, borcunun ise gayri safi yurt içi hasılanın %5'inden fazla olduğunu hatırlattı. Bugün ise durumun tamamen farklı olduğunu vurgulayan Başbakan, enerji artık güvenliği, ekonomik gücü ve bölgemizde Avrupa'da yerimize dair hedefimizi belirliyor diye söyledi. Başbakan Rama, Arnavutluğun zorlu bir enerji reform sürecinden geçtiğini belirterek sistemde artık önceki gibi adaletsizliklerin olmadığını ve herkesin tükettiği elektriği ödediğini söyledi. Ayrıca ülkenin enerji portföyünü çeşitlendirmek için yatırım yapıldığını ve tamamen hidroenerji ve ithalata bağlı bir ülkeden bu görev süresi için %100 yenilenebilir enerji ile net ihracatçı bir ülke dönüşüme hedefi olduğunu söyledi. Bu süreçte Başbakan ABD ile ortaklığı kilit bir unsur olarak değerlendirirken, bunun enerji güvenliği ve bölgesel istikrar ile refaha yönelik olan taahhüdü üzerine kurulu olduğunu belirtti. Başbakan Edi Rama yaptığı açıklamada Arnavutluğun enerji güvenliğini ve bağımsızlığını artırma yolunda önemli bir adım attığını belirtti. Bu adım Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG tedarikine yönelik stratejik bir işbirliği anlaşmasıyla atıldı. Başbakan anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ortaklık içinde gerçekleştirildiğini ve Arnavutluğun 20 yıl boyunca Amerikan LNG'si sağlanacağını duyurdu. Başbakan'a göre başlangıçta petrol ile çalışmak üzere inşa edilen Vlora Termik Santrali'nin dönüştürülmesine yönelik yatırım santralin doğal gaz kullanımına geçmesini sağlayacak. Bu dönüşüm elektrik üretiminde verimliliği ve sürdürülebilirliği önemli ölçüde arttıracak. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülkenin enerji egemenliğinin güçlendirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu, ayrıca sektörde yeni yatırımları teşvik etmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca artan enerji kapasitesinin veri merkezleri ve yapay zeka programları gibi ileri teknolojilerin gelişimini destekleyeceğini ve bunların önümüzdeki 10 yılda kilit rol oynayacağını vurguladı. Anlaşmanın bir parçası olarak ayrıca Vlora'nın gaz boru hattının geçtiği Fier ile boru hattı bağlantısının kurulmasına yönelik yatırımda yer alıyor.

Burası Tiran Radyosu. Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorum. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Hürmet termal sularından söz edeceğiz. Antik çağlardan beri bilinen bu kükürtlü kaynaklar, derin bir tektonik yarıktan çıkarak, Lengarita Kanyonu'nun her iki tarafından farklı noktalardan fışkırmaktadır. Her bir kaynak, cilt hastalıkları, mide hastalıkları, böbrek problemleri, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde farklı terapötik özelliklere sahiptir. Bu termal sular doğaldır ve içinde değerli bir güzellik barındıran küçük banyoların içine akar. Burada ayrıca cilt bakımı için uygun termal çamur da toplanabilir. Doğal güzelliklerle çevrili olan bu yer, tarih, macera ve doğanın benzersiz bir karışımını sunar. Termal banyoların yanı sıra burada Lengarita Kanyonu ve Katiu Köprüsü de bulunmaktadır. Lengarita Kanyonu, kanyon termal kaynaklardan yaklaşık 200 metre uzaklıkta, Lengarita'nın her iki tarafından yer alıyor. Nerin akışı her iki kıyıya zengin ve çeşitli bir bitki örtüsünün olmasını sağlamış, bu alanda nadir bulunan birçok kuş ve vahşi hayvan yaşamaktadır. Kanyon sadece doğal değerleriyle değil, aynı zamanda arkeolojik değerleriyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar kanyonun mağaralarında tarih öncesi yerleşimlerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Katiu Köprüsü, Viosa Nehri'ne döküldüğü yerin birkaç kilometre yukarısında, Banya termal banyolarının hemen yakınında Katiu Köprüsü de yer almaktadır. Bu köprü ilginç yapısı ve yapısal çözümüyle dikkat çekmektedir ve nispeten iyi korunmuş durumdadır. Kayalık sahil üzerine inşa edilen bu köprü, mimari bileşimi ve yapısal çözümü açısından ilginçtir. Köprünün ortasında 15,5 metre açıklığına sahip ve su seviyesinden 6 metre yükseklikte yuvarlak kesitli ana bir kemer bulunmaktadır. Kemerin taşıyıcı yapısı 1 metre kalınlığında ve plaka kireç taşıyla yapıldı. Köprünün alt kısmında kemerin uçlarında taşların sabitlenmesi için iki metal çengel hala korunmaktadır. Köprünün taş döşemesi 2,65 metre uzunluğunda olup plaka kayak taşlarıyla yapıldı. Kemerin iki tarafından köprünün sırtına tırmanmayı kolaylaştıran nehir taşlarıyla yapılmış iki yatay sıralı taş döşeme bulunmaktadır. Katiu Köprüsü'nün tipi 18. yüzyılda Arnavutluk'ta oldukça yaygın olan bir üründür. Bu tip köprüler yatay vurgusu ve ana kemeri etrafındaki küçük yan kemerleriyle dikkat çekiyor. Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorumu okuduk. Şimdi şarkı çalıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, ekonomi gündemi ve Arnavutluğu tanıtıyoruz programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edi Rama, 89 yaşında hayatını kaybeden eski meclis başkanı Servet Pullumbi için Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu binasında düzenlenen devlet törenine katıldı. Törende siyasi temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Servet Pullumbi'nin naaşı tiyatronun Fauye salonuna yerleştirilirken kendisi için saygı duruşuna bulunuldu. Başbakan Rama yaptığı konuşmada Servet Pullumbi'nin Arnavutluğun modern siyasi tarihinde önemli bir referans noktası olarak hatırlanacağını söyledi. Başbakan Pullumbi'nin yalnızca Sosyalist Parti için değil, ülkenin demokratik dönüşüm sürecini anlamak isteyen herkes için önemli bir figür olduğunu vurguladı. Onun dürüstlüğü, bilgeliği ve insan sevgisiyle hafızalarda yaşayacağını ifade etti. Sosyalist çevrelerde profesör olarak tanınan Servet Pullumbi, Arnavutluğun geçiş döneminde hem siyaset hem de entelektüel yaşamın öne çıkan isimlerden biri oldu. 1936 yılında Korça'da doğan Servet Pullumbi, yüksek öğrenimini Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı ve edebiyat alanında doktora yaptı. Akademik kariyerinin büyük bölümünü üniversitelerde ve bilimsel kurumlarda geçirdi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, İşkodra'da Luigi Guracocchi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek Arnavutluğun Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin açık bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede gençlerin ülkenin Avrupa yolculuğunda rolü ve katkısı ele alındı. Bakan Hoca, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sürecin toplumsal önemine dikkat çekti. Bakan Hoca konuşmasında Avrupa Birliği üyeliğinin yalnızca teknik bir müzakere süreci olmadığını belirtti. Bu sürecin eğitimden yargıya, istihdamdan yaşam standartlarına kadar toplumun her alanında köklü dönüşümler anlamına geldiğini ifade etti. Bakan, daha güçlü kurumlar ve daha kaliteli bir yaşam için reformların önem taşıdığını söyledi. Arnavut gençlerinin bu süreçte değişimin itici gücü olduğunu vurgulayan bakan, gençlerin modern ve yenilenmiş bir Arnavutluğun yüzü olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nin gençlere daha fazla eğitim programı, kariyer fırsatı ve sınırlar ötesi işbirliği imkanı sunduğunu belirten bakan, bu fırsatların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Hoca, Arnavutluğun Avrupa geleceğinin ortak bir siyasi ve toplumsal proje olduğunu söyledi. Gençlerin geçmişte diktatörlüğün sona ermesinde oynadığı rolü hatırlatan bakan, bugün de Avrupa Arnavutluğunun inşasında aynı kararlılığının gerektiğini vurguladı. Bakan Hoca, 2030 vizyonun gerçekleştirilmesinde gençlerin belirleyici bir konumda olacağını dile getirdi. Arnavutluğun önemli kültürel miras unsurları UNESCO listesine aday gösterilmek üzere resmi sürece dahil edildi. Doluya, Çeleşya, Girokastır Ulusal Folklor Festivali ve Motimat olarak bilinen bahar ritüelleri için hazırlık çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. Süreç, ülkenin kültürel mirasının uluslararası düzeyde daha güçlü tanıtılmasını hedefliyor. Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Arnavutluk Amerikan Gelişme Fonu arasında bu kapsamda işbirliği anlaşması imzalandı. Hazırlanacak ikinci dosya paketi UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesi ve iyi koruma uygulamaları sicili için gerekli belgeleri içerecek. Bakanlık girişimin Arnavutluğun UNESCO nezdinde görünürlüğünü artıracağını belirtti. Projede profesyonel uzmanlık, bilimsel araştırma ve kapsamlı dokümentasyon çalışmalarına öncelik verilecek. Doluya Arnavut misafirperverlik ritüeli olarak temsili listeye aday gösterilirken, Plis ya da Çeleşe yapım geleneği acil koruma gerektiren miras listesi için hazırlanacak. Gjirokastra Festivali ise iyi koruma uygulamaları siciline aday olacak. Bakanlar Kurulu, Almanya hükümeti ile Viosa Egelbür, Viosa Milli Parkı Havzası'nda yeşil ve kapsayıcı bölgesel kalkınma projesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Resmi gazetede yayımlanan karar, doğanın korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefini kapsıyor. Proje Viosa Milli Parkı çerçevesinde yerel toplulukların ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Anlaşma kapsamında Almanya hükümeti projeye 3 milyon euro finansman sağlayacak. Kaynak, belediyelerinin kapasitesini güçlendirmek, yerel girişimleri desteklemek ve doğa yönetiminde entegre bir model oluşturmak için kullanılacak. Yetkililer, modelin ileride ülkenin diğer bölgelerinde de örnek olabileceğini belirtiyor. Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje, Gieselbenia tarafından yürütülecek. 2026 ile 2029 yıllar arasında uygulanacak girişim, sürdürülebilir turizm yoluyla yeni gelir ve istihdam alanları oluşturmayı hedefliyor. Böylece çevrenin korunması ile ekonomik kalkınmanın birlikte ilerlemesi amaçlanıyor. Proje ile birlikte Arnavutluk'un Avrupa Birliği sürecinde çevre başlıklarına da katkı sağlanması bekleniyor. Özellikle çevre politikalarını kapsayan 27. fasıl kapsamında atılacak adımların önemine dikkat çekiliyor. Yetkililer, Viosa Milli Parkı'nın korunmasının ülkenin doğal mirası açısından stratejik değer taşıdığını ifade ediyor. Arnavut müziğinin sevilen geleneklerden biri olan Reteşe Bahar Festivali, 20 yıllık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yoğun hazırlıkların sürdüğü festival, geçmişin nostaljisini modern sahne anlayışıyla birleştirmeyi hedefliyor. Etkinlik, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Festivalin senaristi Genç Salihu hazırlanırken büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Senarist bu yıl sahne alacak 20 sanatçının canlı performanslarla izleyici karşısına çıkacağını belirtti. Yarışma şarkılarının kalite açısından beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen Salihu, güçlü ve rakibet yaşanacağını ifade etti. Festivalin yalnızca bir müzik etkinliğini olmadığını vurgulayan organizasyon ekibi, etkinliğin aynı zamanda kültürel hafızayı yeniden canlandırdığını belirtiyor. Sanat yönetmenleri Şbutim Saraci ve Alfred Kaçınari yönetiminde Reteşe Senfoni Orkestrası ile müzik grubu yoğun prova sürecine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sahne performanslarının son halini alması bekleniyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Eurovision Şarkı Festivali 2026'nın 70. edisyon sahnesini resmen açtı. Böylece Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonlardan biri için geri sayım başlamış oldu. Bu yılın sahnesi yaklaşık 2000 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce kişinin görev aldığı hazırlık sürecinde ileri teknoloji ışık ve görüntü sistemleri kullanıldı. Sahne tasarımında 2000'den fazla aydınlanma cihazı ve binlerce LED panel yer alıyor. İlk kez sinematografik Arri Alexa 35 sistemi kullanılacak olması, yayın kalitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu yıl Arnavutluğu şarkıcı Alice Nan adlı eserle temsil edecek. Alice'in performansının güçlü vokali ve duygusal anlatımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Arnavut izleyiciler yarışmayı Reteşe 1, Reteşe Müzik ve Radyo Tirana üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Ekonomi Programı. Değerli dinleyiciler, ekonomi köşemize hoş geldiniz. Arnavutluk, Vlora'da enerji merkezi geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için mutabakat zaptı ile çerçeve anlaşma imzalandı. Bu adımlar enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken ABD ile yakın işbirliği ve komşu Yunanistan ile somut etkileşimi içeriyor. Başbakan Edi Rama ABD ile enerji güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde ortaklığı överken ülkenin enerji portföyünü çeşitlendirmek için yatırım yapıldığını vurguladı. Enerji güvenirliği ile ilgili Etkinlikte yaptığı konuşmada Başbakan Rama yaklaşık 10 yıl önce ülkenin enerji durumunu hatırlatarak bu kaynağın o dönemde kötü yönetildiğini ifade etti. Başbakan 10 yıl öncesine kadar elektrik dağıtım şirketinin iflas eşiğinde olduğunu ve yalnızca devlet yardımlarıyla ayakta kaldığını, borcunun ise gayri safi yurt içi hasılanın %5'inden fazla olduğunu hatırlattı. Bugün ise durumun tamamen farklı olduğunu vurgulayan Başbakan, enerji artık güvenliği, ekonomi

Kanada'ya bağlı bir ülkeden bu görev süresi için %100 yenilenebilir enerjiyle net ihracatçı bir ülke dönüşüme hedefi olduğunu söyledi. Bu süreçte Başbakan ABD ile ortaklığı kilit bir unsur olarak değerlendirirken, bunun enerji güvenliği ve bölgesel istikrar ile refaha yönelik olan taahhüdü üzerine kurulu olduğunu belirtti. Başbakan Edirama yaptığı açıklamada Arnavutluğun enerji güvenliğini ve bağımsızlığını artırma yolunda önemli bir adım attığını belirtti. Bu adım Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG tedarikine yönelik stratejik bir işbirliği anlaşmasıyla atıldı. Başbakan anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ortaklık içinde gerçekleştirildiğini ve Arnavutluğun 20 yıl boyunca Amerikan LNG'si sağlanacağını duyurdu. Başbakan'a göre başlangıçta petrol ile çalışmak üzere inşa edilen Vlora Termik Santrali'nin dönüştürülmesine yönelik yatırım, santralin doğal gaz kullanımına geçmesini sağlayacak. Bu dönüşüm elektrik üretiminde verimliliği ve sürdürülebilirliği önemli ölçüde arttıracak. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülkenin enerji egemenliğinin güçlendirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu, ayrıca sektörde yeni yatırımları teşvik etmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca artan enerji kapasitesinin veri merkezleri ve yapay zeka programları gibi ileri teknolojilerin gelişimini destekleyeceğini ve bunların önümüzdeki 10 yılda kilit rol oynayacağını vurguladı. Anlaşmanın bir parçası olarak ayrıca Vlora'nın gaz boru hattının geçtiği Fier ile boru hattı bağlantısının kurulmasına yönelik yatırımda yer alıyor.

राजस्व। Arnavutlu tanıtıyoruz, başlıklı yorum. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Hürmet termal sularından söz edeceğiz. Antik çağlardan beri bilinen bu kükürtlü kaynaklar, derin bir tektonik yarıktan çıkarak, Lengarica kanyonunun her iki tarafından farklı noktalardan fışkırmaktadır. Her bir kaynak, cilt hastalıkları, mide hastalıkları, böbrek problemleri, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde farklı terapötik özelliklere sahiptir. Bu termal sular doğaldır ve içinde değerli bir güzellik barındıran küçük banyoların içine akar. Burada ayrıca cilt bakımı için uygun termal çamur da toplanabilir. Doğal güzelliklerle çevrili olan bu yer, tarih, macera ve doğanın benzersiz bir karışımını sunar. Termal banyoların yanı sıra burada Lengarica Kanyonu ve Katiu Köprüsü de bulunmaktadır. Lengarica Kanyonu, kanyon termal kaynaklardan yaklaşık 200 metre uzaklıkta, Lengarica'nın her iki tarafından yer alıyor. Nerin akışı her iki kıyıya zengin ve çeşitli bir bitki örtüsünün olmasını sağlamış, bu alanda nadir bulunan birçok kuş ve vahşi hayvan yaşamaktadır. Kanyon sadece doğal değerleriyle değil, aynı zamanda arkeolojik değerleriyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar kanyonun mağaralarında tarih öncesi yerleşimlerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Katiu Köprüsü, Viosa Nehri'ne döküldüğü yerin birkaç kilometre yukarısında, Banya termal banyolarının hemen yakınında Katiu Köprüsü de yer almaktadır. Bu köprü ilginç yapısı ve yapısal çözümüyle dikkat çekmektedir ve nispeten iyi korunmuş durumdadır. Kayalık sahil üzerine inşa edilen bu köprü, mimari bileşimi ve yapısal çözümü açısından ilginçtir. Köprünün ortasında 15,5 metre açıklığına sahip ve su seviyesinden 6 metre yükseklikte yuvarlak kesitli ana bir kemer bulunmaktadır. Kemerin taşıyıcı yapısı 1 metre kalınlığında ve plaka kireç taşıyla yapıldı. Köprünün alt kısmında kemerin uçlarında taşların sabitlenmesi için iki metal çengel hala korunmaktadır. Köprünün taş döşemesi 2,65 metre uzunluğunda olup plaka kayak taşlarıyla yapıldı. Kemerin iki tarafından köprünün sırtına tırmanmayı kolaylaştıran nehir taşlarıyla yapılmış iki yatay sıralı taş döşeme bulunmaktadır. Katiu Köprüsü'nün tipi 18. yüzyılda Arnavutluk'ta oldukça yaygın olan bir üründür. Bu tip köprüler yatay vurgusu ve ana kemeri etrafındaki küçük yan kemerleriyle dikkat çekiyor. Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorumu okuduk. Şimdi şarkı çalıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.